0: açısından ve nehir sebebiyle gördüğüm en zorlayıcı operasyon. Bu konuda çalışan son adam bu engelleri alt edememiş ve iflas etmiş. Çok büyük bir risk aldım. Herkes kafayı yediğimi düşünüyor.
1: 3 gün süren yağmur sonunda duruyor. Yani Dave sonunda kerestecilik operasyonuna başlayabilecek.

0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena sayılmaz.
0: Öyle mi?
1: Güzel geçti. Evim güzel evim.
0: Odanı seç. İstediğin odayı seçebilirsin. Burada kimse kalmıyor.
1: Tamam.
2: Peki.
0: Size yemekhaneyi olur göstereyim. Maya harika bir aşçıdır. Kahvaltı 5.45 ile 6.45 arası. Akşam yemeği 5.30 ile 6 arası.
2: Evet.
0: Arkadaşlara kampı tanıttım. Mutlu görünüyorlar. Jared ağaç kesimiyle üretime başladığımızı duyunca çok rahatlayacak. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Tamam. Kampa yakın.
1: Gayet güzel.
0: Yapılacak çok şey var. İlk olarak şu tarafa bir bakalım. Tamam. Jared çok acele ediyor. Bu yüzden bir an önce işe koyulmamız iyi olur. Tehlike arz edecek bir şey var mı bakalım.
1: Burası çok fenaymış.
0: Kopan dal orada kalmış.
1: Eğlenceli olacak.
0: Buraya kesinlikle döneceğiz. Evet, işte bu güzel.
1: Bayağı uzun.
0: Ayı ve vahşak izleri var. Ayılar kış uykusundan uyanıyor.
1: İşte bu.
0: Kesinlikle. Ses güzel.
1: Çok sağlam.
0: Bu oduncular çok farklı. Çalışmaya hep hazırlar. İşleri çok tehlikeli. Ormanı iyi bilenler onlar. Umarım yeterli miktarda kütük çıkarmaya başlarız.
1: Pekala. Nereden başlamak istersin Jim?
2: Taş, kağıt, makas oynayalım mı?

0: Yüzer kamp.
1: Evet, buraya bir Mavna rampası yapabilir miyiz?
2: Olabilir ama biraz uğraştırır.
0: Jared ve yardımcı Rose, kazı korkutmadan kütükleri suya ulaştırmanın bir yolunu bulmalı. Bir fikirleri var.
2: Mavna rampası mı?
1: Evet. Bir süredir burada duruyor. Biraz çürümüş.
2: Bununla uğraşmazlar.
0: Çok önemli görünmüyor olabilir. Ama bu Mavna rampaları her kerestecilik operasyonunda kullanılan önemli ögelerden biridir. Bu zorlu ve maliyetli lojistik sürecinin son aşamalarındandır. Ayrıca makinelerle hareket ettirilemeyecek büyüklükteki kütükleri suya indirmenin tek yoludur.
1: Bu rampadaki sorun şu, gördüğünüz üzere bükülmüş. Su çekildiği zaman uç kısmı yüksek ve kuru oluyor. Bu yüzden demetler ortaya takılacaktır. Eğimini biraz düşürüp şuraya da destek koymalıyız.
2: Evet.
1: Şu an yapabileceğimiz tek şey bu.
2: Oradaki kaz da bize gülüyor.
1: Daha önce hiç bu kadar sinirlenmemiştim. Benim için yolun sonu olabilir.
0: Jared ve Rose, bu kullanımdan kalkmış rampayı işe yarar hale getirmek için kızaklardan birinin eğimini azaltmalı. Bunu yapabilmek için normalde kütük demetlerinin yanında kullanılan 18 metrelik bir destek kütüğü kullanacaklar.
1: Personel butonu kullanarak bağlı duran destek kütüklerinden bir tane ayır ve bana doğru ittir. Ben de yükleyici makineyle yanaşacağım. Tamam. Burada durup lak lak ederek bir yere varamayız. Hadi başlayalım artık. Tek istediğim topluluğumuz içinde kafamı dik tutabilmek, istihdam yaratmak. Bunu başaramazsam ne yaparım gerçekten bilmiyorum.
2: Deneyelim bakalım.
1: Teknedeki eşyalara dikkat et. Ne kadar ihtiyacımız olduğunu sen de biliyorsun.
2: Denerim.
0: Jared yüzer kampla uğraşmaya devam ederken Grizzly Nehri'ne dönüyoruz.
3: Çapı 120 santimlik bir sedir ağacı var.
0: Oduncu Jim ve Rob iyi para kazandıracak ağaçlardan birini kesmeye gitgide yaklaşıyor. Ama Grizzly Nehri'nin çevresindeki sık ormanlarda ağaçlara takılan kopuk dallardan oluşan bu tabaka dallarla örülmüş bir tavanı andırıyor. Bu ağaçları kesmek ölümcül bir bulmacayı çözmeye benziyor.
3: Tahminen 40 metre uzunluğunda. Bundan kaliteli kütükler çıkacak. Sık ormanlardaki ağaçların kendine has problemleri vardır. Çürük ve kırılıp sallanan dallar olur. Üstünde bir çatallanma var. Çatallanma dediğimiz şey şudur. Üst dal ölünce yanlardan budaklanan dallar üst dala dönüşür. Bu dallar ağacın yanına doğru büyür. Ağacın ağırlık merkezi de değişir. Hafiften yana eğilmiş gibi. Ben şuraya devirmeyi umuyorum. Uygun bir alan. Devirme oyuğumu şuraya açacağım ve ağacı şuraya devireceğim. Evet, bu taraf iyi görünüyor. Şu tarafa doğru devireceğim.
2: Biraz geriye eğik.
3: Ne dersin? Kriko mu kullanalım?
2: Bence kriko kullanabiliriz.
3: Krikoyu şuraya koyarsam ağaç o yöne devrilebilir.
2: Tamam.
0: Rob ağacı kontrol edebilmek için ağacın yönünü değiştiren çatallanmaları da hesap etmeli. Önce bir devirme oyuğu açacak. Ardından arka oyuğu açacak ve krikonun girebileceği bir oyuk oluşturacak. Bu krikoyu kullanarak ağacı devirmek istedikleri yöne doğru devirecekler.
3: Kemer takalım bence. Ne olur ne olmaz. Hadi al bakalım. Ağaçta oluklar olduğu için yere sertçe düşerse yarılma ihtimali var. Bu ihtimali önlemek için kemer takıyoruz. Oh. Güzel. Çok güzel. Pekala, devirme oyuğunu tam şuraya açıyorum.

0: Güzel görünüyor.
1: İşimizi görür.
0: Şimdi arka oyuğu açacağım. Sonra oraya krikoyu yerleştiririz.
1: Hı hı.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: İşimi çok ciddiye alırım. Benim için tehlikeli zaten. Ama dikkat etmezsem ortağım için de tehlikeli olur. Ekip olarak birbirimizi kontrol ederiz. Ben keserken Jim de düşebilecek şeyleri kontrol ediyor. Mesela ağaçtan ayrılıp her an düşecekmiş gibi duran çatallanmalar olur. Kontrol edeyim dedim.
1: Güzel fikir.
0: Jimmy ile ilk ağaç kesmeye başladığımızda o hala toydu. Ama motiveydi, hırslıydı. Evet, ona güveniyorum. Ortağına hayatını emanet edebilecek kadar güvenmelisin. Çürüme var ama sağlam odun da var. Umarım yeterince sağlamdır. Çünkü durum tersine dönebilir. Burası kırılırsa bu krikoyu dümdüz edebilir.
1: Krikoyla devirme. İki kişilik bir iş. Aynı anda birinin oyu kaçıp birinin de krikoyu açması gerek.
0: Yanımdaki kişi ben kesim yaparken basıncı artırıyor. Herhangi bir çatırdama veya patlama sesi duyarsa veya kriko kayarsa uzaklaşmamı söyleyebilir.
1: Kopana kadar devam.

0: Mükemmel.
1: Çok güzel bir his. İnsanı canlı hissettiriyor.
0: Kemer takmasak dilim dilim ayrılacakmış. Tam istediğim yere devrildi. Kemer de çok işe yaradı. Dave'in bu ağacı suya indirmek için sabırsızlandığını hissedebiliyorum. Biz de ayak uydurmaya çalışacağız.
2: İlk ağacın devrilmesiyle Dave'in baş etmesi gereken yeni bir zorluk daha bulunuyor. Bu odunları suya taşımak.
3: Grizzly Nehri'nde çok güzel eski makineler var ama kötü durumdalar. Adeta ormanın bir parçası haline gelmişler. Bu harika damperli kamyon tomruk kamyonuna dönüştürülmüş. Zamanında bu bölgedeki ana yolda tomruk taşırmış. 15 yıldır boşta yatıyor ama biraz kol gücüyle tekrar tomruk taşıyacak hale getirebiliriz. Paradan tasarruf edersem Jared da mutlu olur.
2: Bir tomruk kamyonu alıp Grizzly Nehri'ne göndermek Jared'a 100 bin dolardan fazlaya mal olacak. Ama Dave bu kamyonu tamir edip kullanılabilir hale getirebilirse hem zamandan hem de paradan tasarruf edecekler.
3: Adrian Bailey'i almaya gidiyorum. Kendisi bir araç tamircisi. Yakın arkadaşım olur. 5 yıldır görüşmüyoruz. Görmek için sabırsızlanıyorum. Adrian!
4: David!
3: Bu saçlarına böyle dostum.
4: Seni görmek ne güzel. Uzun seni zaman de. Oldu.
3: Evet. Grizzly Nehri'ne hoş geldin dostum.
4: Hoş buldum kardeşim.
3: Adrian çok iyi bir araba tamircisidir. Zorlukların üstesinden gelmeyi sever. Benim gibi biraz kaçıktır. Yıllar önce bu yüzden ona kanım ısınmıştı. Şu anki tarzı Axl Rose'a benziyor. Zaten Guns N' Roses'ın bütün şarkılarını adı gibi bilir ve onları çalar. Burada her türlü alet edevat var. Umarım bir gün tamirciliği bırakıp rock yıldızı olmaz. Korumalığını yapabilirim. 2 gün kalacaksın sanıyordum. Bir sürü şey getirmişsin.
4: Ne bileyim. Ben ağır iş makineleri tamircisiyim. Heavy metal ve rock and roll müzik severim. Dave'le çalışmayı seviyorum çünkü vahşi ve çılgın bir ormancı o. Tam bir rock and rollcu. Onunla çalışırken çok şey öğreniyorum. Dave'le çalışmaktan hiç sıkılmıyorum bir an bile. Gerçekten.
3: Projemizi bir görelim bakalım. İçeceğin nerede?
4: Burada.
3: Seninle bir şeyler yapmak güzel.
4: Afiyet
3: dostum.
4: Afiyet olsun dostum.
3: Eskiden yaptığımız
4: evet,
3: gibi.
4: Kesinlikle. Bu çok eski görünüyor.
3: Kesinlikle.
4: Gerçekten öyle. Böylesini
3: kim bilir
4: görmedim.
3: Dağlardan ne kadar kütük getirdi.
4: Arazi tamircisi olarak ormancılarla çalışmak, şehirdeki atölyede çalışmaktan oldukça farklı.
3: Çok güzel bir kamyon aslında. Alçak römork şu an kullandığımızdan iyi durumda. Boyamak yeterli olabilir.
4: Evet, kesinlikle. Ağır iş makinelerinin tamirinde iki seçeneğimiz var. Ya doğru düzgün yapmak ya da hemen yapmak. Genelde hemen yapmamızı isterler. Bu yüzden elini çabuk tutmak için bazı şeyleri üstün körü yaparsın. Bilirsin ya. Araç ne zamandır burada?
3: 15 yıldır.
4: 15 yıl. Yakıt deposunun kapağı
3: bunu
4: kayıp.
3: Bunu lütfen es geçelim. 19 litrelik bir depo var. Bir damlatıcı yaparız. Filtreleri değiştiririz, bir çıkma akü buluruz, biraz da eğlenmeye bakarız değil mi?
4: Tabii. İlk adım bir akü takıp hareket edebiliyor mu onu öğrenmek. Bu römork 15 yıldır buradaymış. Çalıştığı sürece halledebileceğimizi düşünüyorum.
3: Hadi başlayalım.
4: Pekala. Çalışmazsa en temelden başlamalıyız. Motoru inceleyip sorunun ne olduğunu bulmamız gerekir. Göreceğiz.
3: Kamyonun her yerinde bitkiler var. Çalıştırabilirsek çok büyük bir başarı olacak.
5: Tırmanalım bakalım. Ormana hoş geldiniz. Yola devam.
6: Bugün Brandon'la kayalarda çalışacağız. Bu kayanın üzerinde kesmem gereken 2 ağaç var. Jared'ın üretime devam edebilmesi için hızlanmaya çalışıyoruz. Daha yüksekler karlı. Oralara şu an çıkamıyoruz. Daha zor olur diyerek atladığımız ağaçlar için geri döndük. Yükseklerdeki karın erimesini bekliyoruz. Bu ağaçlarla uğraşacak zamanımız var. Yıkılan ağaçlar ve çalılar yüzünden burada hareket etmek insanı oldukça yoruyor. Sık ormanın içindeyiz. Bu işin en zor yanı ulaşmak. İşte geldik, hadi bakalım. 12 ila 18 metre arasında değişen sedir ağaçları. Kayaların üstünde oldukları için sağlamlar, değeri yüksek. Bunları kesmeye çalışacağız. Kayalığı biraz keşfedeceğim. Tanrım. Kayalığın üstünde çalışacağız. Yüksekliği yaklaşık 18 metre, sert bir kaya. Acil durum halinde ne tarafa kaçacağımı planlamalıyım ama imkansız değil. Bu yüzden deneyeceğiz.
5: Uçurumdayız. Hatta kenarındayız.
6: Buradan inebiliriz sanırım. Korkunç. Şu ağaca ulaşmak için uçurumun kenarından geçmek gerek. Çıta oraya erecek kadar uzun ama... Dengeni kaybedersen en az 18 metre aşağı düşersin. Zemin çok sert. Bu sinir bozucu. Bol bol plan yapmalı ve emin olmalıyız. Çünkü bu en riskli durumlardan biri. Emniyet halatı takmak iyi bir fikir olabilir.
5: Güvenlik her şeyden önce gelir. Tartışmasız.
6: Takmak gerek. Burada çalışırken emniyet halatı kullanmalıyız. Ben aşağı kısmı halledeceğim. Brandon da halatı bir ağaca bağlayacak. İşte böyle. Şu benim halatım. Sertçe asılırsam eğer... Gevşet diyeceğim. Alt tarafa geçebilmek için. Sonra düşmemem için tekrar gelmeyi unutma. Pekala.
5: Hadi. Uçurumdan aşağı.
6: Bu en riskli durumlardan biri. Emniyet halatı takmak iyi bir fikir olabilir.
5: Güvenlik her şeyden önce gelir. Tartışmasız.
6: Takmak gerek. Burada çalışırken emniyet halatı kullanmalıyız. Ben aşağı kısmı halledeceğim. Brandon da halatı bir ağaca bağlayacak. İşte böyle. Şu benim halatım. Sertçe asılırsam eğer...

0: Great.
1: Bir kütük mü alayım?
2: Evet, destek kütüğüne ihtiyacım var.
1: Artık halletmeliyiz.
3: Yüzer kampa dönüyoruz. Korunan kas hala aynı yerde. Jared ve Rose, kütük mavnası gelmeden suya kütük indirmeye başlamak için ikinci mavna rampasını tamir etmeye çalışıyor.
1: Daha kolay çalışabilmek için mavna rampasına biraz daha yaklaşmaya çalışıyorum.
3: Rose, rampaya yerleştirilecek yarım tonluk bir destek kütüğünü getirmeye uğraşırken, Jared da destek kütüğünün sağlam oturması için bir çukur kazıyor.
1: Bu rampanın altına koyacağımız destek kütüğü için bir çukur açıyorum. Bu destekle birlikte deniz alçaldığı zaman da suya kütük indirebileceğiz. Tüm taşları temizlemeye çalışıyorum. Bir kepçe olmadan bunu yapmak zor. Bir tomruk yükleyicisiyle bu işi yapmak çok uğraştırıyor. Tüm bunlar bir kaz yüzünden.
4: Hadi bakalım. Güzel olacak. Patron bir planı olduğunu söylüyor. Rampayı biraz daha uzatmak istiyor. Bunu yapmanın daha kolay yolları var aslında ama bunu da başarabiliriz. Bu kütüğü patrona vereceğim. O da yerine yerleştirecek. Böylece umuyorum ki sorunlarımızdan bazıları çözülmüş olacak. Bu plan işe yaramazsa küplere biner. Deliğe döner, görürsünüz.
1: Nasıl gidiyor Rosco?
4: Geliyoruz.
1: Getir bakalım. Ross bana bir destek kütüğü getiriyor. Ben de kütüğü yakalayabilmek için suya biraz daha yaklaşıyorum. Kenara fazla yaklaşmak hep zordur. Kıyı zemini kayarsa doğrudan suyun dibini boylarız. Bu yüzden sağlam bir zeminde olup olmadığımı kontrol ediyorum. Çünkü destek kütükleri ağır olur. Suya düşmeyeceğimizden emin olmalıyız.
4: İşte böyle. İşte böyle. Hadi bebeğim.
1: Gerildim.
4: Para kazanmanın daha kolay yolları olmalı. Çok dikkatli olmalı, yoksa öne doğru düşüp suya girebilir. Bunu istemeyiz. Hadi bebeğim.
3: Yüzer kampın kıyısındaki Jared üretime devam edebilmek için büyük risk alıyor.
1: Bugün bu mavna rampasının tamir olup kullanıma başlamasını istiyorum. Böylece bir kütük mavnası buraya gelip elimizdeki kütükleri alabilir. Gaz yüzünden büyük zarardayız. Kütüklerin rampadan suya girdiğini görmeden içim rahat etmeyecek. Kütükler suya girmeden para kazanamayız. Güzel bir destek kütüğüne ihtiyacımız var. Alıp yerine yerleştireceğiz. Güzel.
4: Vay canına, şükürler olsun.
1: Ucu da konik şekilde, bu yüzden kütükler oraya takılmayacak. Mükemmel. Her şey yolunda. Şimdi bu zinciri diğer zincirle bağlayacağız. Böylece kütük hareket etmeyecek. Kalıcı olarak burada duracak. Ama henüz bunu test etmedik tabii. Gelecek olan kütük mavnasını doldurabilmek için kütükleri suya indirmeye başlamak gerek.
3: ...160 kilometre ötedeki Grizzly Nehri'nde...
5: Bu nasılmış bakalım?
3: Jim ve Rob kesecekleri ikinci ağacın yanındalar.
5: Çok sağlam.
3: Jared'ın borcunu ödeyebilmesine önemli katkı sunabilecek devasa bir ardıç ağacı.
6: Keseceğimiz ağaç 210 santimetre çapında bir ardıç. Tahminen 35 metre civarında.
5: Şu an kurşun kalem ardıcı en değerli ağaç. Bu sebeple de güzel bir hedef. Çok geriye yaslanmış. Bunun da kesilmesi lazım. Dalları birbirine dolanmış. Büyük olanda bir sürü kırılmış kuru dal var. Dış tarafta görebildin mi?
6: Alt tarafta.
5: Evet. Dikkat etmemiz gerek.
6: Biraz tehlikeli görünüyor.
5: Evet. Birlikte büyüyen ağaçlar birlikte devrilir. Dik olmayan bir ağaç dalları dolanmış olduğu için yanındaki ağaçla birlikte devrilir.
3: Ağaçlar bu kadar birbirine dolandığında

0: da birini devirmek diğerinin Jim ve Rob'un üstüne düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden en güvenli yol iki ağacı birlikte kontrollü şekilde devirmek.
1: İlk olarak buna, sonra diğerine devirme oyuğu açacağım. Ardından önümdeki ağaca arka oyuk, bu ağaca da arka oyuk ve kama. B planı ağacı itme.
0: Jim ve Rob iki ağacı aynı anda devirebilmek için önce küçük ağaca, sonra diğerine birer devirme oyuğu açacak. Ardından arka oyukları açıp kama kullanarak aynı yöne yöneltecekler ve ikisinin de aynı anda düşmesini umacaklar.
1: Başlayabiliriz. Zemin iyi durumda.
2: İyi durumda.
0: Grizzly kamp bölgesindeki sık dal tabakası sebebiyle önceki ağaç gibi bunu devirmekte zor olacak.
1: Hadi gürültü yapma zamanı.
2: Evet.
1: Bu ağaçlara katil ağaçlar diyoruz. Sağlam dallarının üzerinde kırılmış dallar var. En ufak esintide bu ağaç hafifçe hareket ettiği anda bu dallar düşüp birinin üstüne gelebilir. O yüzden ikinci bir kişi daha bulunuyor.
2: Güzel. Şimdi diğeri. İlk buraya kama çakalım. Ben kamaları çakarken sen de beni kolla.
1: Arka oyuğu açtıktan sonra kamayı yerleştiriyoruz ve vurmaya başlıyoruz. Ta ki istediğimiz aralığı yakalayana kadar.
2: Kama kullanarak devirmeyi umuyoruz. Bu başarısız olursa devirebilmek için farklı bir ağacı bunların üstüne yıkacağız.
1: Hiç hareket yok değil mi?
2: Evet.
1: İşe yaramıyor.
2: Evet.
1: Bu kadar uğraştırmasa keşke.
2: Ağacımız şurada. Hadi devirelim. Bu ağacı kamayla deviremedik. Mümkün de görünmüyor. Yedek planımıza başvuracağız. Arkadaki ağacı iteceğiz.
1: Bunun yeterli olması gerek.
2: Bence de. Yukarıdaki dallar birbirini çok sağlam tutuyor.
0: Kamalarla umduğunu bulamayan Jim ve Rob, işi uzaktan ve güvenli şekilde tamamlamak için bir itme ağacı kullanacak. Ve ağaçları domino taşı gibi devirecek.
2: Biraz daha. Evet.

0: Düşüyor. Düşmüyor. İşe yarar diye düşünmüştüm. Şimdi ne yapacağız?
1: Şu an kayalıklardayız. Keseceğimiz ağaç uçurumun tam kenarında. Bazen kayalıklarda çalışmak en tehlikeli ağaçlardan daha tehlikeli olabiliyor. Eskiden olsa tedbirsiz şekilde oraya çıkar, elimizden geleni yapardık. Düşmemeyi umardık. Arkadaşlarımızın ayağının kayıp uçurumdan düştüğü birkaç hadise yaşandı. Maalesef ciddi sakatlıklar yaşadılar. Artık herkesin güvende olması için uğraşıyoruz.
2: Mükemmel. Birincisi planladığımız gibi ilerledi. İstediğim yere devrildi. Şimdilik her şey yolunda.
1: Hadi. İşte böyle. Güle güle.
2: Tam istediğim yere düştü.
1: Başarılı.
2: Planladığımız gibi yolunda gitti. Güvenlik halatı da işe yaradı. Eve sorunsuz dönüyoruz. Jared bu alanı erkenden bitirdiğimizi duyunca mutlu olacak. Tek önemsediğim bu. Erkenden tamamlamak ve Jared'ın mutlu olması.
1: Bugünü tamamladığımız için mutluyum. Çok kez kalbim yerinden çıkacak gibi oldu.
2: Benim de.
1: Olunca olmamak için okulunuzu ihmal etmeyin çocuklar.
3: Kamp yakınları.
4: İyi misin?
5: Evet.
3: Dave ve arazi tamircisi Adrian, 50 yıllık bir tomruk kamyonunu tekrar hayata döndürerek Jared'ın 100 bin dolar tasarruf etmesi için uğraşıyorlar.
4: Hadi! Ah, Dave!
3: Bakalım kamyon çalışacak mı?
4: Elektriği bağladık. Bağlantıyı iyi kurmamız gerekiyor.
6: Bakıma çok ihtiyacı yok. Belki cilalarız o kadar.
4: Kesinlikle. Hava filtresini, hava girişlerini kontrol edeceğiz. Bir yerde delik varsa kemirgenler içine girmiş, bir yerleri tıkamış olabilirler. Bilirsiniz, motora fare kaçabilir, parçalanabilir. Bu hiç hoş olmaz. Gayet temiz görünüyor. Motorlar çok eski ve basit. Çalışması için hava, yakıt ve yağ gerekiyor. Yeterli yakıt var.
6: Önce kısa basacağım, tamam mı?
4: Tamam.
6: Her şey iyice bağlı mı emin olalım. Şuradaki bağlantıyı kontrol et lütfen.
4: Mars çok yavaştı. Aküler Dave'in dediği gibi doluysa başka bir sorun var demektir. Ya Mars motor bozuktur ya da motor yanmıştır. Daha önce de bununla karşılaşmıştım. Bu kamyonun geçmişini bilmiyoruz. Belki de bırakıldığında zaten bu haldeydi. Marşın basması, motorun hızlanması ve silindir ısısının yükselmesi için eter kullanacağım. Umarım bu sorunu çözecektir.
3: Dizel yakıttan 3 kat daha yanıcı olan eter, çalışmayan bir motoru çalıştırmaya yarayan çok kullanışlı bir maddedir.
6: Basayım mı?
4: Bas.
6: Az kalsın çalışıyordu.
4: Pekala, bekle.
3: Ama kullanışlı olduğu kadar tehlikelidir de.
4: Eter çok kolay tutuşan bir madde. Riskli. Ben kullanmayı pek sevmem. Elimden geldiğince kullanmamaya çalışırım. Ama bu gibi motorun çalışmasını istediğimiz zamanlarda standartlar düşüyor. Tek önceliğimiz motorun çalışması oluyor. Eter de bunu kolaylaştırıyor.
6: Şimdi de egzozdan duman çıkıyor.
4: Bir daha bas. Hadi çalış artık.
3: Jared'ın tasarruf etmesi için Dave ve tamirci Adrian, 50 yıllık bir tomruk kamyonunu diriltip filolarına katmaya uğraşıyorlar.
6: Devam et! Bol bol eter kullan! Daha fazla! İşte bu! Çalışıyor! Çalışıyor! İşte böyle!
4: İşte bu kadar dostum.
6: Bu emektar kamyonun her şeyi çalışıyor. Beni şaşırttı çünkü böyle eski araçlarla çok karşılaşıyorum. Bunu çalıştırmak bir hayaldi. Başlamaya hazırız. Yakında yük taşır hale gelecek. Yağmur yağıyor, silecekleri açtım.
4: İnanılmaz.
6: İşte bu kadar. Yola koyulmaya hazırız dostum. Denemek ister misin? Vites atmak ister misin? Birinci vites.
4: Hadi bebeğim.
6: El freni inik. Sıkı tutun.
4: Evet.
6: Çok rahat dönüyor.
4: Harika dostum.
6: Şu an çok mutluyum. Daire çizeceğim. Bu kadar çalıştıktan sonra biraz eğlenmek gerekiyor. Mad Max gibi 80'ler tarzı.
3: Yüzer kampa dönüyoruz. Jared ve Rose da tamir ettikleri şeyi denemeye hazırlar. Kaz yüzünden kullanmak zorunda oldukları Mavna rampası.
5: Gelen Mavna'yı boş gönderirsek Jared bize çok kızacak.
3: Jared'ın tomruk kamyonları suya tekrar kütük indirmeye başlamalı.
7: Artık işe koyulmalıyız. Bu kaz beni büyük zarara soktu. Sanırım kütük Mavna'sına hedeflediğim kadar kütük dolduramayacağım. Bu yüzden hızlanmalıyız.
5: Bakalım olacak mı? İlk yükü suya indirebilecek miyiz göreceğiz.
7: Yine olmazsa başım büyük belaya girer. Dağ gibi bir borç aldım. Bu yüzden bütün kamplarda her şey yolunda gitmeli. Üretmemiz gerekiyor. Çok güzel. Başardık.
4: Evet.
7: Destek kütüğü sayesinde kütükleri indirebiliyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor. Bugün başarılıyız.
5: Evet, gayet iyi gidiyor.
7: Artık bu kütük mavnasını rahatça kullanabiliriz.
5: Başaracağız.
7: Kütükler suya girmezse para kazanamayız. İşte böyle.
3: Grizzly Nehri'nin tepelerine dönüyoruz.
0: Pekala. Şimdi ne yapacağız?
4: Başımız biraz dertte.
3: Oduncu Jim ve Rob, değeri yüksek ağaçları yere devirerek Jared'ın yeni kereste operasyonunu başlatmaya çalışıyor. Ama şu an karşılarında devrilmemekte inat eden 3 tane yarı kesilmiş ardıç ağacı var.
0: Bence şuradan başlamalıyız.
4: Bu ağacı üzerlerine yıkmaya çalıştık ama işe yaramadı. Daha fazla ağaç da kesemeyiz. Fazla tehlikeli hale gelir, üstümüze devrilir. C planına geçiyoruz. Bu ağacı da diğeri gibi kullanacağız. O tarafa devirip diğer 3 ağacı ittireceğiz. Evet.
0: Öyle umuyoruz.
4: Genelde yedek plan yapacaksan birkaç plan birden yapmalısın. Sonrasında ne olacağını düşünmelisin. Bir itici ağaç yetmeyebilir. Birden fazla olduğuna emin olmalısın. Tüm fırsatları düşünüp kullanmalısın. Sadece bariz fırsatlar yetmez. Biz de o yöne düşecek birkaç ağaç daha keseceğiz ve kuvveti bu 3 ağacı devirmek için kullanacağız. Umarım planladığımız gibi olur. Tamam. Sıradaki.

0: Kestik. Olmuyor.
1: Trajik.
2: Belli ki itme ağacı metodu işe yaramıyor.
0: Şunu kesip sağa devirelim.
2: Ama başta hedefledikleri iki ağaç düşmeleri istenilen yere doğru eğilmiş.
0: Belki şunu kesersek devrilebilir.
2: Rob'un işi bitirmek için ilk önce küçük ağacı devirmesi gerek. Ama bu odunculuktaki en tehlikeli durumlardan biridir. Sallantıda olan iki devasa ağacın altında çalışmak.
1: Dikkat! Çık oradan!

0: Çok yavaş düştü.
1: Evet.
2: Ağaçlardan biri hala büyük ağaca yaslanmış olduğu için...
1: Hadi diğerini de keselim.
2: Bu kesim Rob için en tehlikelisi olacak.
0: Dikkat et. Çekil. Düşüyor. Dikkat.
1: Holy. Vay canına. Dört kez başarısız olduk. Sonunda işe yaradı ve kendiliğinden devrildi. İstediğimiz gibi olmadı ama önemli değil. Sonuçta devrildi. Hepsi güzel yere devrildi aslında.
0: Tepeye doğru devrildiler. İki tane devasa ağaç devirdik. İyi para edecekler.
1: Bu onları mutlu edecektir.
0: Kerestecilik sektöründe işler hep yolunda gitmeyebiliyor. Her zaman bir B planın, hatta C planın olması gerekiyor. Bugün de gördüğümüz üzere işler sarpa sardı ama pes etmedik ve bitirmeyi başardık.
1: Oyuğu daha derin kesmeliydik sanırım. Öğrenmiş olduk.
0: Başarısız oluyorduk.
1: Ağaç devrildiyse başarılıyız demektir. Eve döndüğünde ağaç hala yerindeyse başka.
3: Günaydın. Ne haber? Sonunda remork gelmiş. Pekala, Mavla'nın yüklenmesini izlemek için oraya gideceğiz.
4: Tamam.
3: Orada görüşürüz.
2: Yüzer kamptayız. Yuva yapan bir kaz yüzünden günlerce aksayan üretimin ardından Jared sonunda suya indirebildiği kütükleri Mavla'ya yükletip satacak.
3: İşte orada. Çok özel bir his. Çok stresli. Bunca emek.
4: Evet.
3: 6 saatte Mavla'ya yüklenip gidiyor. Genelde kütük mavlası geldiğinde çok heyecanlanırım. Ödemeyi alacağım için. Ama bu sefer kas sorunundan dolayı yeterince kütük indiremedik. Büyük kütükler de var. Ama yeterli olmayacak.
2: Potansiyel karı 200 bin dolar. Ama kütükler tartılmadan ne kadar kazandığını bilemez.
3: Harcamalarımı karşılayamayacağımdan eminim. Zararın ne kadar olduğuna bakarak durumu değerlendireceğiz. Ama diken üstünde olduğumu söyleyebilirim. Çok kötü durum. Yağmurlu, kasvetli bir gün.
4: Kesinlikle.
3: Mavna'ya yüklenen kütükler güzel duruyor.
4: Ama yeterli değil.
3: Son kütükler de yükleniyor. Şurada hala boş alan var. Hiç iyi değil. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Bunca çabaya rağmen Yüzer Kamp, Mamla'nın yük kapasitesinin ancak yarıdan azını doldurabildi. Yani Jared, potansiyel gelirinin yarıdan azını kazanabildi.
3: O kaz yüzünden çok para kaybettim. O kaz beni mahvetti.

0: Hazır mısın?
1: Keskin nişancı.
0: Fırlat, çok stresli bir durum. Mali açıdan zaten çok zordayım. Stres kötü bir şey. Stres insanı otobüs çarpmışa döndürüyor. Bu sektörde çalışan insanların kalp krizi geçirdiğini, felç olduğunu gördüm. Ama ekibine bakıyorsun, sana güveniyorlar. Hepsinin kredi borcu var, hepsinin ailesi var. Bana bağlı olan çok insan var. Onlarla omuz omuza mücadele ediyorum.
2: Jared'ın bu sezon şu ana kadar elde ettiği kar 223 bin dolar. Borcuysa 1 milyon 700 bin dolar.
0: Fırlat. Beynini ve içgüdülerini iş için kullanırsın. Kalbinse ailen için atar. Ama kalbim çalışanlarım için de atıyor diyebilirim. Ekibimi hayal kırıklığına uğratamam.
1: Sıradaki bölge burası mı?
0: Evet. Yol yapıcıları hemen buraya göndermeliyiz.
3: Aman tanrım.
0: Kütükleri bu yoldan getirip bu kütük alanına ve sonrasında nehre indirmeliyiz. Yoksa para kazanamayacağız.
4: Bomba patlasın.
0: Saçmalık bu.

0: Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Arkeolojik kazılar için toprak sahibinden ve hükümetten izin alınması zorunludur.
4: Dinozor işi de çiftçilik gibi. Çok çalışılır, az kazanılır. Bazen zengin ölürsün. Ama 65 milyon yıllık bir kemiği ortaya çıkarmak, onu gören ilk kişi olmak muhteşem bir duygu. Bu insanı etkiliyor. Bu hayatı şimdiye kadar yaptığım her şeyden daha çok seviyorum. Çiftçilikten keyif alıyorum ama fosilleri bulmak için yaşıyorum. Sence kemiklere yaklaştık mı? Bence geçmiş olabiliriz. Şu kemik mi? Dur.
5: 15 santim aşağıda.
4: Vay canına. Durur, bekle. Haklıymışsın. Bu büyük bir şey olabilir.
6: Vay be.
4: Evet.
6: Kafatası parçası.
4: Evet, kafatasına benziyor. Bu heyecan verici.
7: Amerika'nın batısındaki çiftçiler yaşam tarzlarını korumak için mücadele ediyor. Hayvancılık yaparak geçinmeye çalışıyorlar. Birkaç modern öncü geçimini sağlamak için yeni bir yöntem buldu. Dinozor avı. Montana.
8: Eğer elinden geleni yaparsan bir şey bulursun. Şansını kendin yaratmalısın. Bang! Bu pençe harika görünüyor.
7: Wyoming.
4: Hadi kemik bulalım. Ha bebeğim, bu bir kumar. İnancını kaybetmemelisin. Pes edemezsin. Evet.
7: Ve Güney Dakota.
9: Çoğu insan için T-Rex kutsal kasedir. Mistik ejderhalar gibidir ve bir tane buldum.
7: Bu dağlık araziler bir zamanlar dinozorların yaşadığı, dövüştüğü ve öldüğü bataklıklardan ibaretti. Zamanla toprağa gömülen kalıntılar muazzam bir jeolojik hareketle yukarı çıktılar. Günümüzde bu dağlık arazilere vuran her fırtına bu eski mezarlığı aşındırarak Triceratops ve T-Rex gibi tarihi devlerin kalıntılarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu hassas kemikler bahar yağmurlarıyla kış soğuğu arasındaki kısa bir zaman aralığında toplanabiliyor.
4: Burada kemik var, burada da var.
7: Doğa ana onları toza dönüştürmeden önce.
8: Bence burada büyük bir şey var. Çok büyük bir şey.
4: Evet.
7: Alan çok büyük. Zaman işliyor. Ve av başlıyor.